FM yine sürmek yevmek. Zavişta patum mes metzeri kankits. Herku

0: Efem, yine sürmek, yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Sonat Mi Major, Fleytayi klavesini yev basu kontinyui hamar. Katarum en Michala Petrin, ughich fleyta, Kate Jarrett, klavesin, yev Peter Langen, tavjutak.